Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

güneşi karartan uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna feti bir sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus ne olursun. Yazık etme nefesine.

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım sen, unutamam, unutmam. Sus, sus yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım?

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: Lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve Ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

0: Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127 0545 636 3127 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Haceroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Denizli Sarayköy'de İzmir-Antalya seferindeki otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Mustafa Fevzi Mert'un yönetimindeki otobüste biri bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Ekipler müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na ön seçim çağrısı yaparak %85'in altında oy alırsa aday olmayacağını belirtti. Özel, meselenin parti içi değil Erdoğan ile milletin meselesi olduğunu vurguladı. Adana'da alkollü sürücü CH, anksiyetem tuttu diyerek polis uygulamasından kaçtı, bir polis memuruna çarptı. Takip sonucu yakalanan sürücüye 557 bin lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi. Yenikapı'da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde 1453 drone'la ışık gösterisi yapıldı. Gökyüzünde fetih temalı simgeler, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan figürleri yansıtıldı.

0: Doktor İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş Gay'ın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Galatasaray MCT Teknik'i 71-68 yenerek seriyi 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi. Marquinhos, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu teknik direktör Luis Enrique'nin liderliğiyle kazandığını söyledi. Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Benfica'nın sağ beki Sidney Lopes Cabral'la anlaşma sağladı. Bonservis bedeli 10 milyon euroyu aşıyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6850 liradan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bu akşamdan itibaren özellikle Bolu çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel sağanakla gök gürültülü sağanak yağışlı. Hafif yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur

0: süt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer börekçisi, lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

Sem tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Yaşasam o kadar olmuyor. Bazı günler uyanmaya bile değmiyor. Her günah sesim daha da kısılır. Günahlarım hatırlanır, mezarım kazılır. Ve gün gelir yakalara fotoğrafım asılır.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Denizli Sarayköy'de İzmir-Antalya seferindeki otobüs bariyerlere çarpıp alev aldı. Mustafa Fevzi Mertun yönetimindeki otobüste biri bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Ekipler müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na ön seçim çağrısı yaparak %85'in altında oy alırsa aday olmayacağını belirtti. Özel, meselenin parti içi değil Erdoğan ile milletin meselesi olduğunu vurguladı. Adana'da alkollü sürücü CH, anksiyetem tuttu diyerek polis uygulamasından kaçtı, bir polis memuruna çarptı. Takip sonucu yakalanan sürücüye 557 bin lira para cezası kesildi, ehliyeti iptal edildi. Yenikapı'da İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde 1453 drone'la ışık gösterisi yapıldı. Gökyüzünde fetih temalı simgeler, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan figürleri yansıtıldı, etkinlik büyük ilgi gördü. Tem otoyolunda bir aileye saldıran sürücü yolunu keserek tehlike yarattı. Polis ekipleri sürücüye 180 bin TL ceza kesip ehliyetine el koydu. Olay bayram tatili dönüşünde yaşandı.

0: yükseldi. Marquinhos, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu teknik direktör Luis Enrique'nin liderliğiyle kazandığını söyledi. Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Benfica'nın sağ beki Sidney Lopes Cabral'la anlaşma sağladı. Bonservis bedeli 10 milyon euroyu aşıyor.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6850 liradan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bu akşamdan itibaren özellikle Bolu çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanakla gök gürültülü sağanak yağışlı, hafif yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim

0: Işıltının en seçkin hali. Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
1: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz. Sen

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz gibi.

olsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Denizli'de Pamukkale Turizm otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Kazada sürücü ve biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Ekipler müdahale etti, yol ulaşımı açıldı, TBMM Başkanı başsağlığı diledi. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra genel merkeze geldi ve makam koltuğuna oturdu. Masasında CHP Parti Tüzüğü kitabı dikkat çekti. TEM otoyolunda bir aileye saldıran sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu. Olay bayram tatili dönüşünde gerçekleşti. Sürücü otoyolun ortasında terör estirerek tehlike yarattı. Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 13. yılı için basın açıklaması yapacağını duyurdu. İstanbul Valiliği kararıyla Metro İstanbul, Taksim istasyonunu ve bazı hatları kapatarak seferleri ara verdi. Şişhane çıkışı da kapalı. Mayıs sonunda Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki 1600 rakımlı Osmanlı yaylasında aniden sıcaklık düştü, kar yağışı başladı. Kar altında kalan sarı çiçekler ve koyun sürüsü, bahar ile kışın buluştuğu eşsiz görüntüler oluşturdu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Rafael Leao, Milan'daki geleceğini açıklayarak yeni bir ligde meydan okuma hedeflediğini söyledi. Fenerbahçe ve Galatasaray transfer gündeminde yer alıyor. Menemen FK'da sözleşmesi sona eren stoper Onur Akdeniz, 29 yaşında Bingöl Spor ile anlaştı. Son 3 sezondur Menemen FK'da forma giydi, kadro dışı kalmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal'i penaltılarla 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maç 1-1 bitip uzatmalarda gol olmadı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6850 liradan işlem görüyor.

0: sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanakla gök gürültülü sağanak yağışlı, hafif yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 19 derece. Amasya'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
1: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
2: Şimdi reklamlar.
3: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
4: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Hadi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

Kader ya, büyüyor hasret, vuruyor ruhumu çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yanınca 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İtfaiye yangını söndürdü, ekipler kaza sonrası müdahale etti ve yol ulaşımı açıldı. Surlarda polis ekipleri üzerinde bıçak taşıyan ve telefonda katil görselleri bulunan şüpheliyi yakalayarak cinayet hazırlığını engelledi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Adana'da alkollü sürücü CH anksiyetem tuttu diyerek polis uygulamasından kaçtı, bir polis memuruna çarptı. Takip sonucu yakalandı, ehliyeti iptal ve çeşitli ihlaller nedeniyle 557 bin lira ceza aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı kimliğiyle FETÖ artıkları sözleriyle olası operasyonun rızasını oluşturmaya çalıştı. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini TGRT ve A Haber iftiralarıyla ilişkilendirdi. Bilim insanları, meme kanseri hastalarının kemoterapiden fayda görüp görmeyeceğini belirleyen DNA testi geliştirdi. Bu test, milyonlarca hastanın kemoterapinin ağır yan etkilerinden korunarak hormon tedavisiyle iyileşmesini sağlıyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Rafael Leao, Milan'daki geleceğini açıklayarak yeni bir ligde meydan okuma hedeflediğini söyledi. Fenerbahçe ve Galatasaray transfer gündeminde yer alıyor. Menemen FK'da sözleşmesi sona eren stoper Onur Akdeniz, 29 yaşında Bingöl Spor ile anlaştı. Son 3 sezondur Menemen FK'da forma giydi, kadro dışı kalmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Arsenal'i penaltılarla 4-3 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Maç 1-1 bitip uzatmalarda gol olmadı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6850 liradan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bu akşam ve yarın öğleden sonra Bolu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Amasya çevrelerinde de yerel sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olacak ve hafif yağmurlu sağanaklar görülecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşırken ara ara güneşli ve hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Ara ara güneşli ve hafif yağmurlu sağanaklar etkili olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye çıkacak ve orta şiddette yağmurlu sağanaklar görülecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
3: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam yüreğim titriyor.

aynı özdeyiş bakışlarında. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayal kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşkı. Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsem. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün itkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür. Hadi aşkımızı geri döndür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: görmek için savurdular önüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir an kakuşu gibi anne, bir an kakuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Ömer tustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.

0: jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsun markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Denizli'de Pamukkale Turizm Otobüsü bariyerlere çarparak yandı. Kazada 8 kişi, aralarında bebek de var, hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı, 17'si taburcu edildi, 3'ünün durumu kritik olarak bildirildi. Oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında aldığı hapis cezası sonrası Kadıköy'de protesto edildi. Güven, sosyal medyada eleştiriyle linç arasındaki farkı vurgulayarak sağduyu çağrısı yaptı. Kurban Bayramı tatilinden dönenler, 43 ilin karayolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'deki kilit kavşakta yoğunluk oluşturuyor. Trafik polisleri ve karayolları ekipleri ulaşımı düzenlemek için kavşakları geçici kapatıyor. İstanbul'da Semih Çelik'in çifte cinayetinin ardından tarihi surlarda ikinci cinayet polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi. Şüpheli gençlerin telefonunda cinayet hazırlığına dair kanıtlar bulundu. Zanlılar gözaltına alındı. Bilim insanları, meme kanseri hastalarının kemoterapiden fayda görüp görmeyeceğini belirleyen DNA testi geliştirdi. Bu test, milyonlarca hastanın kemoterapinin ağır yan etkilerinden kurtulmasını sağlayarak kişiselleştirilmiş tedaviye önemli katkı sunuyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacaklarını, büyük hedefler peşinde olduklarını söyledi. İbrahim Konate, Liverpool'dan ayrılarak Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin transfer listesinde yer aldı. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve Al Ittihad ilgileniyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Serie A ekibi Bologna ile anlaşma aşamasında. İtalyan gazeteci Di Marzio görüşmelerin olumlu olduğunu belirtti.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altınsa 6850 liradan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'de bu akşam ve yarın öğleden sonra Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya çevresinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken hafif yağmurlu sağanaklar bekleniyor. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Ara ara güneşli ve hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 18 derece civarında seyredecek. Parçalı güneşli bir hava ve hafif yağmur görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Çoğunlukla bulutlu ve orta şiddette sağanak yağışlar etkili olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da, bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Moda.
8: Halkın radyosu, halkın sesi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: hadi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

içinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım,

0: Suçlu kim? Bulamadım.
1: Suçlu kim?
0: Suçluyu bulamadım. Bulamadım.
2: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni.

ekmeği, su böreği, kırpidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah 2. şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

Lezzetin en çıtır hali. Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı Köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.5.
2: Aşka gel.
0: Radyo Moda.
3: Aç radyonun sesini, alem dinlesin.
0: Frekansı yakala.
1: Aşka gel.
0: 102.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, Ordu'dan arıyorum. Ben Dilara Eren. Eşim var Mithat Eren A12'de.
1: Babam yatıyor Erdoğan Keskin A12 kapalı cezaevinde. Buradan babama selam söylemek istiyorum. Babamı çok seviyorum. Kendisine çok iyi baksın. Biz burada çok iyiyiz.
2: Ramazan Kızıl'ı için aramıştım. İyi misin oğlum? İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan dilerim. Kurban olurum kuzum. Az bir gün kaldı, geleceğim oğlum. Hayırlısıyla yavrum.
3: Ben Serap, Ankara'dan. Abicim selamünaleyküm. Yarın görüşüm var. Annem ve yengem geliyorlar. Ben gelemedim yine. İzin alamadım işten. Çok istedim ama olmadı. Çok özledim seni. İnşallah en yakın zamanda geleceğim yanına.
4: Ben Orhan Gümüş, Alaçamlıyım. Yayınıza Sivas'tan katılıyorum. Çöğete misafirliğe geldim. Basra kapalı cezaevinde yatmakta olan D18 koğuşunda Cumhuristan Gümüş'ün babasıyım. Cumhuroğlu'ma seslenmek istiyorum şu anda buradan.
5: Ben Van'dan arıyorum. Kadir abimizi çok özledik. Allah yar ve yardımcıları boş arkadaşlarına buradan selamlar gönderiyoruz. Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa zamanda aramızda olurlar.
6: İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Serpil. B2 koğuşunda yatan kardeşim Şahin için aradım. Ablacığım bugün telefonda biraz böyle sistemli konuştun. Hatta biraz değil, bayağı bir sistemliydin. Belki de çok haklıydın. Belki de değil, gerçekten de haklısın.
2: Erdoğan Keskin enişteme çok selam gönderiyorum. Kendine iyi baksın. Bizleri düşünmesin. Biz çok iyiyiz burada. Kendi iyi olsun. Size de iyi akşamlar diyorum. Bacıma veriyorum.
7: Yani seslerini duyuruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerinize Allah razı olsun. Metin'im, ben seni çok seviyorum. Annem, çok özledim ben seni. Dün görüştük gerçi ama yine de sana çok kısa bir görüşme oluyor. Yani sanırım 3 dakika falan olması gerek. Zaten görüşe de gittiğim zaman öpmekten konuşamıyoruz ki yani. Kopluyorsun, öpüyorsun, özlüyorsun.
8: Ben Nazan Özmen, Cömert Özmen'in eşiyim. Hayat seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Hatice ablam ve Mehmet abi burada. Dolaştık, yemeğe

0: Bayram Karakurt için sesleneceğim. Samsun Bafra'da yatmakta olan abim için aradım. Onu çok özledim. Bayağıdır arıyorum ama düşüremedim. Geçen hafta da aradım. Geçen hafta yoktu, ondan önceki hafta aradım. Düşüremedim ama kendisini çok özledim. Ankara'dan da gidemiyorum kendisine. İkizlerim oldu ama ikizlerimiz büyüdü. Dayılarını bekliyorlar.
1: Abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Allah daha iyi etsin. Bir sorarsan merak etme. Abi hepimiz iyi. Sadece seni özledik. Daha doğrusu herkes özledi. Ne zaman adım duysak boğazımız düğümleniyor. İnşallah bir gün her şey bizim için daha güzel olacak. Sen de mektup yaz abi bana. Neyse abim sen rahat uyu, canını hiç sıkma. Elbet bir gün dediğin gibi sallansa da yıkılmaz tahtın. Bu kadar abicim.
2: Ben dayım. Bugün rüyamda geldim. Rüyamda okuldan haberini alıyordu. Ondan sonra da eve gidiyorduk. Yarın sabah da sinemaya gidiyorduk. Yengeme de sürpriz oluyordu. Onlarla birlikte mutlu mesut yaşıyorduk. Keşke bu hayalim gerçek olsa, ne zaman gerçeğini de gerçekten öğrenebilsem. Onu çok seviyorum.
3: Şükür kavuşlarına geldik, radyolarınızdayız. Takvim yaprakları 31.05.2026 pazar akşamını göstermekteyken saatler bu haftada sayılı gün programını göstermekte. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize kocaman kucaklar dolusu saygı selamlarımızı iletiyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesin bayramı mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Çalışan arkadaşlara, dostlara da kolay gelsin diyelim. Hepsinin çalışması kuvvetli, kazançları bol ve bereketli olsun. Hastalarımıza acil şifalar dileklerimiz, temellerimizi iletelim. Yollarda sesimize ulaşan yine aynı şekilde şoförlerimiz var. Hepsine hayırlı yolculuklar dileklerimiz, temellerimizi iletiyoruz. Askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize ve bekçilerimize hayırlı nöbetler dilekleri ve temelleriyle alkışlar nezdinde de bu haftada sayılı gün programının startını veriyoruz. Saatlerimiz 24'ü gösterene kadar 3 saat boyunca bu haftada yine her pazar olduğu gibi 3 saat boyunca radyolarınızda, huzurlarınızda olacağız. 21.30'a kadar gönlümden geçen birbirinden özel ve güzel eserlerle sizlere eşlik etmeye çalışacağım. 21.30 itibariyle kısa küçük minik bir reklam arası vereceğiz. Reklamların hemen akabinde ise 0555-110-25'ten canlı bağlantılar almaya başlayacağız. Gerek açıkta bulunan kader mahkumlarımız, gerekse kader mahkumlarımızın yakınları 21.30 itibariyle bizleri aramaya başlayacaklar. 24'e kadar da canlı bağlantılar alacağız. Peki, sayılı gün başladı. Hepiniz tekrardan program ve muhabbete hoş geldiniz. Şöyle geldiğimiz belli olsun. Bir Müslüm Gürses, akabinde bir Ferdi Tayfur çalışması yorumu paylaşacağız. Sonrasında ise buradayız. Duyanlar, duymayanlara haber versin. 102.5 Radyo Moda'da, Orta Karadeniz'in en moda radyosunda program başladı. Sayılı gün başladı dostlar.

Eserin nezdinde 102.5 Radyo Moda'da sayılı gönül startı aldı. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı herkes programımıza hoş geldi. Bizler de bir yandan şöyle yayın arkasında sosyal mecralarda paylaşıyoruz. Yayında olduğumuzu duyurmaya çalışıyoruz. Az önce de belirttiğimiz gibi 21.30 itibariyle canlı bağlantıları almaya başlayacağız. O vakte kadar yoklama alabiliriz. Dinleyen arkadaşlar, dostlar, İsimlerini, soy isimlerini yazabilirler. Firmalar kendi isimlerini yazabilirler. Şoförlerimiz plakaları yazıp bizlere gönderebilirler. Bakalım kimler dinliyor, kimlere sesimiz ulaşıyor bu güzel pazar akşamında. Radyo Moda WhatsApp hattı ise 0555 110 25, dostlar. 0555 110 25'ten bir yoklama alalım 21.30'a kadar. Bakalım kimler dinliyor, kimlere sesimiz ulaşıyor.

sevdik. Müslüm Gürses'in hemen akabinde Ferdi Tayfur, Sevda Yerleri, güzel bir eserdir. Ferdiciler için göndermiş olduk. Sayılı gün programımızın ikinci özel ve güzel eseri oldu. Yoklama almaya başladık WhatsApp üzerinden. Kişiler kendi isimlerini, firmalar firma isimlerini, şoförlerimiz plakaları yazarak yoklamaya katılabilecekler. WhatsApp üzerinden sesli mesaj almıyorum arkadaşlar ya da arama almıyorum. WhatsApp üzerinden belirttiğim gibi isimlerinizi yazabilirsiniz. Yoklamaya dahil olabilirsiniz, nail olabilirsiniz buradan. Kişiler kendi isimlerini, firmalar firma isimlerini, şoförlerimiz plakaları yazarak yoklamaya katılabilirler. Ne zamana kadar? 21.30'a kadar yoklama alacağım. 21.30 itibariyle kısa bir reklam arası vererek yavaş yavaş canlı bağlantılara geçiş yapacağız. Canlı bağlantıya katılmak için evet 0555-110-25'i arıyorsunuz arkadaşlar. 0555-110-25'i normalden arayacaksınız. İsmail Durmuş dinlemede olduğunu belirtmiş. Selamlarımız olsun. Murat Bey hoş geldin, ben Cengiz. Alaçam'dan dinliyoruz. Selamlar Radyo Moda'ya, Radyo Moda dinleyenlere demişler. Bizlerden de Alaçam'da dinleyen dostlarımıza selamlarımız olsun. Murat Bey ben Kadriye dinlemedeyiz. Selamlar olsun, hayırlı bayramlarınız olsun demişler. Eyvallah. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Şöyle bir güzel eser de Güllü ablamızdan göndermiş olalım, paylaşalım. Bir 10 dakikamız kaldı. 10 dakika sonra dediğimiz gibi canlı bağlantıları almaya başlayacağız.

0: Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Sevdiğin o şarkıyı radyo modada çaldırmıyorum. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Duyacaksın diye ödüm kopuyor. Arabesk ve fantezi müziğin tanın ismi sevgili Güllü. 26 Eylül 2005 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Mekanı cennet olsun diyelim. Bütün Güllü hayranlarına güzel bir eser, güzel bir yorum Güllü ablamızdan yine göndermiş olduk, paylaşmış olduk. Şöyle sondan bir önceki şarkımız diyelim. Ebru Gündeş gelsin radyolarınıza. Akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra gönlümden kopan son eseri paylaşarak yavaş yavaş ufaktan ufaktan canlı bağlantıları almaya başlayacağız. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dostlarımız da reklamlarımızın hemen akabinde bir şarkımız var tabii ki. Şarkının sonrasında 0555-110-25'i aramaya başlayacaklar. 0555-110-25'ten normal arama yaparak canlı bağlantılarımıza katılım sağlayabilecekler. Oğuz Kafe, selamlar olsun. Oğuz Teber, sıradaki şarkı bizim için gelsin, seni dinliyoruz çay ocağında demişler. Oğuz Kafe'ye selamlarımız olsun. Orada bulunan herkese selamlar diyelim. O halde bu şarkı sizin için gelsin.
1: Halkın Radyosu, Halkın Sesi.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kısa küçük minik bir reklam arası. Reklamların hemen akabinde ise şöyle Sibel Can'la devam edeceğiz. Sonrasında ise yavaş yavaş ufaktan ufaktan 0555-110-25'ten canlı bağlantılar almaya başlayacağız dostlar. 0555-110-25 gerek açıkta bulunan kadar mahkumlarımız gerekse yakınları az sonra canlı bağlantıya katılmaya başlayacaklar.

0: Bu gece de yine özel ve güzel eserler ve yorumlar bizleri bekliyor olacak. Listemizi de elbette ki hazırladık. Program içerisinde mesaj ya da istek almayacağız arkadaşlar. Sadece canlı bağlantı alacağız. Canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz de an ve şu an itibariyle 0555-110-25'i tuşlamaya başlayabilirler. 0555-110-25'ten alkışlar nezdinde şöyle canlı bağlantıları almaya başlayalım. Hattımızı içeri alalım. Stüdyoya alalım. 22'ye kadar yine aralıksız canlı bağlantı alacağım. 22 itibariyle iki güzel eser, iki güzel yorum sizler için paylaşmış olacağım. Tekrardan belirtmiş olayım. Program içerisinde istek ya da mesaj almıyoruz. Sadece canlı bağlantı alacağız arkadaşlar 24'e kadar. Peki bakalım şöyle ilk bağlantımız nereden geliyor? İlk bağlantımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Hoş bulduk abi. Selamünaleyküm. Ben Samsun Açık Cezaevinden Yasin Duru abi.
0: Yasin Duru Samsun Açık'tan arıyor. Selamlarımız evet. Olsun.
1: Eyvallah abi. Kapalıda, Bafra'da yatan kardeşlerimiz, dostlarımız var. Onlara selam göndereceğim de. Biz buradan dinleyemiyoruz abi de.
0: Evet. Çekmiyor mu? Tam çekmiyor herhalde değil mi?
1: Burada tam çekmiyor abi. Orada kardeşlerimiz var. Tamam.
0: Tamam, aktarın buradan duygunuzu paylaşın.
1: Eyvallah abi. Çilek var kardeşim, İsmail Sezgin Dürker. Onun mektubunu aldım abi. Ona çok selam gönderiyorum. Ondan sonra Yunus Emre Soylu var abi. Ona selam olsun. Zafer Özdemir kardeşimiz var. Ona da selam olsun abi. Mehmet abim orada abi. Mehmet Şener. Ona da çok selam olsun. Vallahi abi tek tek isim şey yapmayayım da abi de. Nazarımızda şey olan, hatırı olan kardeşlerimizin hepsine çok selam olsun abi. Ben Samsun merkezdeyim abi. Gavak'taydım. Buraya geldim. Onların da haberi olsun. Sevk geldim buraya. Ondan sonra öyle abi.
0: Aslında normalde orada çekiyor ama muhtemelen içeride yayın yok herhalde. Ben bugün o taraftaydım. Gayet dışarıda yayın gayet güzel. Ama içeride vallahi herhalde problem var.
1: Olabilir abi. Olabilir. Gavak'ta zaten hiç çekmiyor.
0: Kavak'ta
1: abi.
0: Hiç yok. Evet. Kavak, Kavak'ta hiç yok.
1: Burada da abi anten manten aslında uğraşsak çeker de alıyorlar abi bu sefer adli maddi alıyorlar.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet, dinleyen anladım. De yine varsa Samsun Açık'ta sesimize ulaşan selam olsun abi, hepsine.
1: Babam var Kapalı'da yatan Recep evet. Duru Samsun Kapalı'da Yusuf var kardeşimiz Yusuf Tosun. Dinliyorlarsa selam olsun abi ne diyeyim hepsine.
0: Peki geçmiş olsun sizlere de bayramınız abi, mübarek olsun geçmiş bayramınız.
1: Abi, sizin de bayramınız mübarek olsun herkesin bayramı mübarek olsun abi bu arada. Onlara güzel bir bizden bir tane şarkı gönderirsen sevinirim.
0: Peki güzel
1: abi.
0: Bir eser göndereceğim. Güzel eserler hazırladım bu akşam için. Tamam tekrardan geçmiş olsun. Tekrardan hayırlı gece. Akşamlar.
1: Eyvallah geceniz güzel olsun.
0: Eyvallah abi. Sağ olun. Samsun Açık'tan aldık bağlantımızı. İlk gelen bağlantımız Samsun Açık oldu. Bakalım ikinci bağlantımız nereden gelecek? İkinci bağlantımızı hemen şöyle geçiş yapacağız. Hattımızı tekrardan bir yenileyelim. 0555 110-25'ten alıyoruz bağlantılarımızı. 24'e kadar elimizden geldiğince bağlantılara yer vermeye çalışacağız. Şöyle ikinci bağlantımıza bir merhaba diyelim. Evet hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
2: Önce böyle bir program sunduğunuz için size çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah sağ olun.
2: Bazı Kapalı'da yatan çok değerli arkadaşlarıma Mehmet Kabadayı, Nail Duman, Yaşar Güngör, Kibar, Zavut ve diğer arkadaşlarıma çok selam ederim. Kurban bayramlarını kutlarım. Ben açıktayım. Kurban izniyle geldim. Sıradaki en iyi istek parçasını arkadaşlarım adına armağan ediyorum. Arkadaşlar açık cezaevi çok kalabalık. Benim oradan sizi aramam imkansız. Allah kurtarsın. Allah'a emanet olun. Ben İsmail Durmuş. Selamlar.
0: İsmail abi sana da geçmiş olsun. Geçmiş bayramın da mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
2: İyi akşamlar kardeşim. Teşekkürler. Güle güle.
0: Eyvallah. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımız gelsin. İkinci bağlantımız da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle.
2: Tamam teşekkürler.
0: Evet. Hayırlı akşamlarınız olsun.
2: İyi akşamlar sağ olun.
0: Evet şöyle yenileyelim hattımızı ki diğer bir bağlantımız gelebilsin. İstek almıyoruz, mesaj almıyoruz arkadaşlar ki istiyorum herkes canlı bağlantıya katılsın, seslerini duyurabilsinler. Bu çok önemli. Moral motive olacaktır. Yakınlarının sesini duyması kader mahkumlarımız için moral ve motive olacaktır. O yüzden canlı bağlantı istiyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ben Bafra'dan arıyorum.
0: Bafra'dan kim arıyor? İsim alalım.
3: Buse Dilaver.
0: Kimimiz var?
3: Ben babam Onur Dilaver için aramıştım.
0: Tamam. Buradan aktarın duyguları, paylaşın.
3: Babacığım, seni çok seviyorum. Çok özledim. Bayağıdan beri yayın olmuyordu. Bugün ilk defa konuşabildim. Çok mutlu
0: geçen
3: oldum.
0: Geçen hafta vardı aslında.
3: Biz bu
0: hafta da var. Evet. Paylaştık hatta WhatsApp durumlarımızda, WhatsApp kanalımızda paylaşıyoruz. Evet.
3: Sonra neyse. Babacığım, seni çok seviyorum. Yakında inşallah beraber olacağız. Heyecanlandım şu an, bir şey de söyleyemiyorum. Sadece seni sevdiğimi bil ve her zaman yanında olduğumu bil. Kısa kesiyorum ve anneme veriyorum.
4: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Bu arada çok geçmiş olsun.
0: Çok size sağ olun.
4: Bu zaman aramızda yoktunuz.
0: Evet, bir 5 hafta yayına çıkamadım. Geçen hafta ve bu hafta varız. Önümüzdeki evet. Hafta yine yokuz. Önümüzdeki hafta bir nişanımız var, bir hayırlı evet. İşimiz var. O yüzden dolayı
4: Allah tamamını verir inşallah.
0: Altısında oğlumuzu nişanlayacağız. Altısı ve onu arasında da altısında... Yedisinde sanırım. Yedisinde de İstanbul'a geçeceğim. Birkaç günde İstanbul'da işlerim var. O yüzden bu süreçte yayında olamayacağım önümüzdeki hafta. Tekrardan bilgisini şimdiden vermiş olalım.
4: Ama inşallah Allah tamamına erdirsin.
0: İnşallah.
4: Ben de işime seslenmek istiyorum buradan. Hayatım, seni çok seviyorum. Biliyorum daraldın, bunaldın, sıkıldın. Ama bunlar da geçecek. Allah... tez zamanda inşallah birbirimize kavuşturacak bizi, buna inanıyorum. Güzel haberler alıyoruz, bakalım bayram sonu güzel haberler var diyorlar inşallah. Allah'ın izniyle tez zamanda kavuşuruz. Seni Allah'ıma emanet ediyorum, kendine çok dikkat et. Ve kızıma veriyorum.
5: Alo.
0: Evet, sen de hoş geldin.
5: Hoş buldum. Ben Pembe Nurdilaver. Onur Dilaver'in kızı. Babacığım, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Burada Kaan Dilaver abimle ve bütün kadar mahkeme abilerime çok selamım olsun. Babacığım, sen bu dünyadaki en sevdiğim ama en sevdiğim kişisin. Annemden bile önce geliyorsun. Seni çok ama çok seviyorum. Ahbar Yasa var, Çarlı'ya var. Zaten Ahbar zaten yolda geliyor. Olsun ama bekliyoruz yine de. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sağ olasın, kardeş, sana da hayırlı akşamlar. Evet, kardeş de gelsin. Evet, sen de hoş geldin.
6: Baba, de. Ömer. Öde.
4: Tamam.
6: Öde. Anne.
4: Tekrardan hayırlı yayınlar.
0: Çok hayırlı sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun tekrardan.
4: Sizin de.
0: Evet. Diğer bir bağlantımız bakalım. 21.48 yaptık saatleri dostlar. 10 dakikamız var diyelim. 10 dakika sonra kısa bir reklam arası vereceğiz elbette ki. Afyon mu? Afyon'dan geliyor bağlantı. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Murat abi, yayınlar abi, canlı yayındayız abi.
0: Canlı yayındayız. Afyon'dan kim arıyor?
7: Ben İzmir Bucağı Serhat Konak.
0: Serhat Konak Afyon'dan evet. Arıyor. Hoş geldiniz. Geçmiş hoş bayramınız abi. Mübarek olsun.
7: Senin de abi, tekrardan geçmiş bayramın mübarek olsun.
0: Evet, aktar buradan duyguları, paylaş.
7: Hemen aktarayım. Bafra D-tip kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan can ciğer, kan bağımız olmasa da can bağımız olan abilerim Tatvanlı Murat Ayaz, Salih Yavan, Savaş Esmez, Gökmen Yarıyaran, Onur Tiryaki, Mardinli Ozi, başka koğuşta olan Emre Tüfekçi, aynı zamanda Velican Özdemir, namı değer Çamdibili. Bunlara çok çok selam ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum abi. Geçmiş bayramınız kutlu olsun tekrardan. Murat abi, sıradaki eserlerden bir güzel bir eser istiyorum. Bir de aynı zamanda bir abim daha var abi, onu da vereyim de o da yeni eser.
0: Hemen evet, hızlı bir şekilde alalım.
7: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz sizler de.
7: Hoş bulduk abicim, teşekkürler. Ben Karşıyaka'dan Mustafa Uçak. Buradan Samsun'da yatmakta olan canım ciğerim, yeğenim gibi sevdiğim, öz yeğenim olarak gördüğüm Velican Özdemir, namı değer Çamdibili. Ona çok selam iletiyorum. Allah emanet olsun. Bu kadar abicim. Sevkini bir an önce bu tarafa yazmasını da bekliyorum abi, duyuyorsa beni. Yani Afyon T2, merkez, E tipi. Buraya sevk yazarsa inşallah burada da o kardeşimle karşılaşırız. Şimdilik bu kadar abi benim. Geçmiş bayramınızda mübarek olsun diyorum.
0: Çok sağ olun sizlerin de. Tekrardan geçmiş olsun. Geceniz güzel olsun.
7: Sağ ol. Murat abi, Serhat bir seninle konuşmak istiyor tekrar.
0: Evet, hemen alalım.
7: Eyvallah abim, veriyorum.
8: Abi meşhur bir geceye söz bırakmayı unuttuk ya.
0: Hemen aktar, hemen paylaş.
8: Herkes amatör ligde top oynar. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde top oynayabilmek. Ve bu kadar diyorum. Bir de Murat abi, yayın arkasında bir ufak bir şey söylesem olur mu ya sana?
0: Vallahi yayın arkasında kalamayacağım, canlı bağlantı alacağım çünkü, o yüzden.
8: Yok, çok kısa bir şey söyleyecektik de abi, bizimkilerle alakalı, ondan dedim yani.
0: Yani canlı bağlantı almam lazım, çıkamıyorum yayın arkasına. Bir çıkabilsem.
8: Sağ olsun. Ya bizimkiler de radyo dinlemeye çalışıyor da bir link yollama şansımız var mı diyecektik.
0: Şimdi Radyo Moda yazarlarsa çıkar. Samsun Radyo Moda, Bafra Radyo Moda, fark etmiyor. Oradan ulaşabilirler yani.
8: Tamamdır.
0: Google'a yazsınlar Radyo Moda, oradan ulaşacaklardır.
8: Tamamdır abi, tamam. Hemen peki, öyle şey yapalım, oralar dinlesinler. Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız
8: abi.
0: Olsun, selamlar.
8: Aleykümselam abi.
0: Evet, devam edelim bakalım. Diğer bir bağlantımız gelsin. Afyon'dan aldık bağlantımızı. Şimdi ara bir 5-6 dakikamız var. Bir 5-6 dakika sonra ara vermek zorundayım arkadaşlar. Şarkı arası. Reklama gideceğiz çünkü bir diğer bir yandan da. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
9: Hoş buldum. Ben Özlem Murat Bey.
0: Özlem Hanım, geçmiş bayramınız mübarek olsun.
9: Sizin de teşekkür ederim. Allah'ın tekrarına kavuşursun cümlemize.
0: Amin, cümlemizi.
9: Evet.
0: Hoş geldiniz tekrardan.
9: Hoş buldum.
0: Alalım duygularınızı.
9: Ben duygularımı söyleyeyim. Onurcan aşçı kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Annesinin, ablasının, kardeşlerinin, hep ailesinin selamı var ona. Bir tane şiir okumak istiyorum Murat Bey.
0: Tamam, şöyle yapalım. Güzel bir fon müziği bakacağım ona.
9: Çok teşekkür ederim.
0: Gül pembe gider mi, gül pembe?
9: O gider, tam gider gerçekten.
0: Tamam, peki. Fon müziğini verdim, mikrofonu sana bıraktım.
9: Teşekkür ederim. Bana bir bayram getirin. İçinde annem, babam, içinde sevinçlerim olsun. Bana bir bayram getirin. İçinde arkadaşlarım olsun. Kapı kapı dolaşayım yine. Bana bir bayram getirin. Kınalı koçu bahçeye bağlasın babam. Okşayayım yumuşak tüylerini küçük ellerimle. Bana bir bayram getirin. Kahvaltı hazırlasın yine annem o gülümseyen yüzüyle. Bana bir bayram getirin. İçinde oyuncaklarım olsun. Rengarenk balonlarım. Taze umutlarım olsun. Çocuksu dişlerim. Hesapsız gülüşlerim olsun bir de. Bana bir bayram getirin. Bayram gibi olsun işte. Şimdikiler benzemiyor hiçbir şeye. Şimdikiler benzemiyor hiçbir şeye. Bu kadar Murat Bey.
0: Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık.
9: Teşekkür ederim. Bu şiir tüm kaderin mahkumlarına gelsin. Orada susuz yatan kadın koğuşlarına gelsin. Tüm mahkum kardeşlerime gelsin.
0: Peki, bütün özlem çeken, hasret çekenlere evet, göndermiş olacağım güzel bir şarkı. Şebnem Kısaparmak'tan Bu Bayramda Gelemedim Anne.
9: Eyvallah. Güzel
0: bir eser.
9: Teşekkür ederim Murat Bey.
0: Az sonra paylaşacağım. Hayırlı akşamlarınız olsun.
9: Hayırlı akşamlar, sağ olasınız.
0: Evet, devam edelim bakalım. Güzel bir parça az sonra paylaşacağız. Ancak birkaç bağlantı daha alalım var ise. Birkaç bağlantı daha istiyorum arkadaşlar. Şöyle hattımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi bayramlar abi.
0: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
10: Samsun'dan arıyorum. Bafra Kapalı Cezaevinde yatmakta olan eşim Ferhat Akan'a seslenmek istiyorum.
0: Peki, seslenin buradan. Paylaşın duygularınızı.
10: Canım, biz iyiyiz, merak etme. Annemle konuş dediğin konuyu konuştum. Şimdi senden hani bir konuşma bekliyor. Şimdi ikişer dakika da sürmeyecek. Çocukları da seslensin abi. Hadi kızım.
11: Babacığım, seni çok seviyorum. Allah emanet ol, kendine iyi bak. O benim diş, yarın diş randevum var inşallah ararsın.
10: Sağ ol abi, teşekkür ederim.
0: Sizler de sağ olun, hayırlı geceleriniz olsun.
10: İyi geceler abi.
0: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. Bir bağlantı daha alabilir miyiz? Alırız. Alırız, bir bağlantı, iki bağlantı alırız. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555-110-25'ten katılabilirsiniz yayına. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
12: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun.
12: Ben Zonguldak'tan arıyorum.
0: Kimimiz var?
12: İki tane erkek kardeşim var. Bafra cezaevinde yatan tesisinde. Azat Taşkın ve Can Polat Taşkın. Onlara buradan birkaç bir şey söylemek istiyorum. Onları çok seviyorum. Ben üniversiteye geri döndüm. Beni aramayı unuttular galiba. Kendilerine çok çok iyi baksınlar. İnşallah döndüğümde onları dışarıda görmek istiyorum. Canlarını hiçbir şey için sıkmasınlar. Kendilerine çok dikkat etsinler.
0: Peki, Zonguldak'a selamlar olsun bizlerden de. Hayırlı akşamlarınız olsun.
12: İyi akşamlar.
0: Bir bağlantı daha gelsin. Son bağlantımız Zonguldak'tan geldi. Bakalım diğer bir bağlantımız nereden geliyor? Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
13: İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Hoş geldiniz.
13: Geçmiş bayramın mübarek olsun Murat abi.
0: Sağ olun. Sizlerin de bayramın mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun.
13: Bir ara hastalanmışsın, geçmiş olsun.
0: Evet, evet. Vallahi şeker, tansiyon, kolesterol hepsi birbirine girdi.
13: Tekrar geçmiş olsun abicim.
0: Eyvallah. Kimimiz var?
13: Onur Dilaver için aramıştım ben.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları paylaşan.
13: Oğlum seni çok seviyorum, çok özledim seni oğlum Onur. Onurlu yavrum benim, inşallah kavuşuruz yakın zamanda yavrum. Allah'a emanet olun oğlum. İnşallah yakın zamanda kavuşuruz, annene veriyorum. İyi akşamlar. Ben de Onur Dilaver'in annesiyim. Geçmiş bayramı mübarek olsun Murat Bey.
0: Çok sağ olun. Sizlerin de bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun.
13: Allah razı olsun. Onur Dilaver'in oğlum nasılsın yavrum? Buraları hiç düşünün. Gübreni filan fındıklıkları attık.
0: Evet, telefonumuz tam çekmiyor bu arada. Kesinti var. Düştüler hattan. Peki. Şöyle yapalım. Şarkımızı göndereceğiz. Şarkımızı paylaşacağız. Hemen akabinde ise çok minik bir reklam aramız var. 37 saniye gözüküyor. Reklamlardan sonra Müslüm Gürses'ten yine güzel bir eser sizler için paylaşıyor olacağım. İkinci saatte buradayız. Ayrılmayın. 102.5 Radyo Moda'da Sayılı Gün devam ediyor.
14: Radyosu halkın sesi.
15: Radyo Moda. Bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti. Öpemedim elini. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerin. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin. Ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim. Hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime, çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı, sarıp sarmalamanı.

Çok uzaktayım. Gözyaşlarım söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım anne. Kanamaktayım. Dört yanım karanlık. Dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrılık.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne. Söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah. Öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği. Bilemezsin. Bilemezsin anne. Göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı. Ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa. Her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne. Dualarını. Sen anasın. Sen anasın anne. Ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda.

0: da reklam arası verecektik ama veremedik. Peki. İnşallah 22.30'da veririz. 22.30'da yine 37 saniyelik bir tanıtım aramız var. Peki 22.30'a kadar devam edelim canlı bağlantılarla. En azından iki tane özel ve nezih eser yorum paylaştık. Şebnem Kısaparmak, "Bu Bayramda Gelemedim Anne". Akabinde ise Müslüm Gürses. Özlem ve hasret çekenler için seslendi. "Seni Nasıl Özledim" dedik ve geçtik. Saatleri 22.05 yaptık dostlar. Peki devam edelim bakalım canlı bağlantılar nezdinde. Hattımız bir gelsin yayına. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor?
1: Murat Bey, kolay gelsin.
0: Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor?
1: Canlı yayındayız herhalde. Hoş bulduk.
0: Evet, yayındayız. Yayındayız.
1: Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Evet, selamlar Mata, Adana'ya.
1: Kapalı ceza evinde yatmakta olan Caner Kübremize selam gönderiyorum buradan.
0: Tamam,
1: aktarın. Şarkıyı da tüm kader mahkumlarına hediye ediyorum.
0: Murat Bey. Adanalı Ayhan'dan güzel bir eser göndereceğim Adana'ya. Sırada Adanalı Ayhan eseri var.
1: Teşekkür ederim.
0: Az sonra paylaşacağız.
1: Teşekkür ederim. Bir de mahkumlara bir dörtlüğüm var benim.
0: Tamam, aktarın öyle buradan.
1: En acıklı mahkumiyetin bence özgürken yaşanan mahkumiyet olduğunu iletiyorum tüm kader mahkumlarına. Hamza Altıgöz. Saygılarımla. Bu kadar.
0: Eyvallah. Selamlar tekrardan Adana'ya. Hayırlı akşamlarınız
1: selam.
0: Olsun. Selamlar olsun.
1: Caner Kübrem'e selamlar. Caner Kübrem'e selamlar. Hacı Kılıç arkadaşımız Altıgöz Köyü'nden Ceyhan. Selamlar.
0: Ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlarınız olsun.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Şimdi önce sağlık, sonra özgürlük arkadaşlar. Sonra da mal mülk. Her şeyden önce sağlık başta geliyor. Sonrasında ise özgürlük. Özgürlük önemli bir şey. Sağlık önemli bir şey. Peki bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo, iyi geceler. İyi yayınlar
0: çok,
2: Murat Bey.
0: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
2: Bafra'dan arıyorum. Yiğit Berkarsan ismim.
0: Hoş geldiniz. Kimimiz var?
2: C7 koğuşunda abim, dostum Oflu Erkan Doğanay var. Onun için aradım. Ona bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Tabii, aktarın buradan, duyguları paylaşın.
2: Oflu, nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, Bafra'daydım bayram boyunca. Ablam selamını göndermiş sağ olsun, annemden doğru aldım selamını. Ben de sana selam gönderdim, umarım almışsındır. Murat abiden de aldım bütün haberlerini. İyi misin herhalde? Sen iyi ol, dostumuzsun sen bizim, biliyorsun. Onun haricinde zaten bir isteğin, bir arzın olursa haber göndermen yeter, biliyorsun. Seviliyorsun abim benim. C7

0: Yapalım bu bayram. Biz de çıkamadık vallahi bir yere. Bu bayram Bafra'daydık. Çıkamadık. Birkaç gündür işte böyle dağ tepe geziyoruz. İş icabı birkaç gündür böyle geziyoruz ama yine Bafra ve çevresindeyiz. Peki şöyle bakalım diğer bir bağlantımıza. Hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz.
1: Alo, iyi akşamlar Murat Bey.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden kim arıyor bizi?
1: Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Selamlar Adana'ya.
1: Aleykümselam. Oğlum var da oğluma sesleneceğim.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları paylaşın.
1: İyi akşamlar canım oğlum. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. İnşallah yarın güzel haberini alırız. Allah'tan umudunu kesme. Seni çok seviyorum Musa'ya, Abdullah Tifadi'ye.
2: Ya ne veriyorum diyorsunuz?
1: Abdullah Tifadi'ye çok çok selam söyle. Koğuş arkadaşlarına çok çok selam söyle. İnşallah yarın avukatından güzel haber alırız. Ali Rıza emmiye veriyorum oğlum.
2: Canım, nasılsın, iyi misin canım? Ha, senin iyi olmanı istiyor. Tez günde çıkmanı bekliyor. Köydeyim ben. Ha, tamam mı? Hepinize selamlar. Allah yüzünüze baksın.
1: Murat Bey, bu sıradaki parça Caner'e gelsin, bir de Musa'ya gelsin.
0: Peki, güzel bir eser göndereceğim bir 20 dakika sonra, hatta 15 dakika sonra güzel bir Adanalı Ayhan eseri paylaşacağım. Onlar için de gelmiş olsun.
1: Tamam, bir de geçmiş bayramınız mübarek
0: çok,
1: olsun.
0: Çok sağ olun, sizlerin de.
1: Hadi iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar tekrardan. Evet, bakalım şöyle devam edelim arkadaşlar. Yollarda yine trafikte sesimize ulaşan birçok dinleyicimiz var. Onlara da hayırlı yolculuklar dileklerimizi, temellerimizi iletmiş olalım. Onların da geçmiş bayramları mübarek olsun. Rabbim hepimizi tekrarına erdirsin. 75-88 bir gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
3: Geçmiş bayramınızda tekrar kutlu olsun.
0: Çok sağ olun.
3: İstanbul'dan arıyorum. Melahat Yılmaz.
0: Melahat Yılmaz İstanbul'dan arıyor.
3: Evet.
0: Kimimiz var?
3: Onur Siriyaki oğlum var.
0: Tamam. Buradan duyguları aktarın ve paylaşın.
3: Tabii ki her zaman söylediğim gibi onu çok seviyorum. Onu çok iyi biliyor kendisi. Hani bugün seninle konuşmuştuk. Ve senin yerini buldum. Kardeşin gelsin. Sana yollayacağım inşallah. Bu bayramda beraber değildik ama yine her zaman gönlüm seninle. Bir zaman unutulmadın. Her zaman sen benim göz ağrımsın. Onu da çok iyi biliyorsun. Ve buradan da unutmadan arkadaşlarını söylemiştim. İnşallah unutmadıysam adlarını söyleyeyim. Murat abisi varmış. Hamza. Röket abisi varmış. Bir iki arkadaşı da vardı. Unuttum anneciğim. Kusura bakmayın. Oradan bulunan bütün koğuş arkadaşlarına saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Unutmadım sizleri. İnşallah bir dahaki sefere tekrar sayarım. Teşekkür ediyorum İstanbul'dan. Sevgiler, saygılar diyorum. Size alıştık size Murat Bey. Artık her gece sizi bekliyoruz.
0: Eyvallah, sağ olun. Elimizden geldiğince bizler de her pazar huzurlarınızda olmaya çalışıyoruz.
3: Aynen. Bazen olmayınca ben mesaj atıyorum hemen. Merak ediyorum böyle. Çünkü alıştık gerçekten. Sizlerin sayesinde, bizler için de çok güzel bir yayın oluyor.
0: Çok sağ olun. Tekrardan hayırlı akşamlar, Allah kavuştursun.
3: Teşekkür ederim.
0: Evet, hayırlı geceleriniz olsun. Bakalım şöyle diğer bir bağlantımızla. Canlı bağlantılar için 0555-110-25'i arıyorsunuz arkadaşlar. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. Reklam hatlarımız yine gördüğüm kadarıyla çalıyor. Ancak oradan cevap veremiyoruz. Ricamdır, yayında telaffuz ettiğimiz numaraya yönelirseniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. Reklam hatları üzerinden bağlantı alamıyoruz. Şimdi muhtemelen Google'a yazıyorlar radyo moda iletişim diye, direkt olarak reklam hatları çıkıyor, o yüzden dolayı orayı arıyorlar. Yayında verdiğimiz numara geçerlidir, reklam hatlarından maalesef oradan bağlantı alamıyoruz ki o numaralar yayına entegre değil arkadaşlar. Stüdyoya bağlı değil. Bir bakalım şöyle diğer bir bağlantımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
4: Abi Samsun Bafra'dan arıyorum da.
0: Evet. Radyomuzu kısalım evet. Öncelikle. Radyomuz açıksa.
4: Evet, radyomu açık abi.
0: Aktar buradan duygularını. Kimimiz var?
4: Abi Bafra kapalı cezaevinde olan Recep Meriç adına trafik

0: geçer misiniz abi?
1: Tamam, güzel bir Adana'lı her eseri göndereceğiz az sonra. Hatta iki eser göndereceğim. Onlar için gelmiş olsun.
0: Tamamdır abi.
1: Peki, hayırlı geceleriniz olsun.
0: Hayırlı geceler abi. Geçiş bayramımız var abi.
1: Eyvallah, sizlerin de hayırlara vesile olsun.
0: Sağ olun abi.
1: Evet, canlı bağlantıya katılacak arkadaşlar mutlaka radyolarını kıssınlar ya da kapatsınlar arkadaşlar. Gerek frekanstan dinleyen arkadaşlarımız, gerekse internet üzerinden dinleyen arkadaşlarımız oradan kapatsınlar ki geri dönüş olmasın seslerde. Kulaklık kullanmayalım canlı bağlantıya katılırken. Diyafona, diğer bir deyişle megafona da almayalım telefonu ki daha sağlıklı bir bağlantımız olsun. Evet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Murat Bey.
1: Çok sağ olun. Nereden kim arıyor bizi?
2: Adana Beyhan'ım arıyorum. Musa için.
1: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: Canım kardeşim, nasılsın? Umarım iyisindir. Biz iyiyiz çok şükür. Yokluğunun yükü her geçen gün biraz daha ağır geliyor. Bazen bir sesini duymak, bir kez yüzünü görmek için neler vermezdim diye düşünüyorum. Geçen her gün seni ne kadar özlediğimi daha çok anlıyorum. Ama biliyorum ki bugünler de geçecek. O zamana kadar dualarım, sevgim ve özlemim hep senin olacak. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. İnşallah avukattan güzel haber alırız yarın. Bilmiyorum bir gelişme var mı? E-Devlet'ten baktım ama hala bir şey yok. Kendine çok iyi bak. Biz iyiyiz çok şükür. Bizi düşünme. Canını da sıkma. İnşallah en kısa zamanda yanınızda olacaksın. Seni öpüyorum. İslam Caner Gök'e de selam yolluyorum. Savaş arkadaşlarına da selam yolluyorum. Geçmiş bayramından mübarek olsun. Teşekkürler
1: çok
2: abi.
1: Çok sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.
2: Hayırlı akşamlar.
1: Evet, devam edelim bakalım arkadaşlar. İnternet tarayıcılarınıza radyomu da yazıyorsunuz. Birçok seçenek bulunacaktır orada. Onlardan bir tanesinden yayınımızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. İnternet tarayıcılarınıza Radyo Moda yazmanız yeterlidir. Samsung Radyo Moda, Bafra Radyo Moda yazmanız yeterlidir ya da Radyo Moda yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Birçok seçenek var orada. Onlardan bir tanesinden sağlıklı bir şekilde yayınımıza mutlaka ulaşırsınız, dinleyebilirsiniz. Karasal frekansımız ise 102.5. Böyle sıkıştık kaldık. Valla Samsun'la Sinop arasında sıkıştık kaldık. Samsun'la Sinop arasında 102.5 frekansından yine sesimize, sevgimize ulaşabilirsiniz. İnşallah bir parayı bulursak valla genişleteceğiz biraz yayınları ama hadi inşallah diyelim. Şöyle hattı tekrardan yeniledim. Varsa bağlantı istiyorum. Yok ise şarkılara geçeceğim. Yine özel ve güzel eserler bizleri bekliyor. Özel ve güzel eserleri sizler için 24'e kadar elbette ki paylaşacağız. Yine güzel bir liste hazırladığıma inanıyorum. Mutlaka ben anonstayken arayın ki arkadaşlar şarkı aralarında, reklam aralarında kesinlikle bağlantı alamıyoruz, almıyoruz. Ben anonstayken yakalarsanız hızlı bir şekilde elbette ki yayına bağlayacağız sizleri. Kader mahkumlarımızın yakınları ve açıkta bulunan kader mahkumlarımız 0555-110-25'ten katılım sağlayabilirler. Peki gelsin bakalım Adana'lı Ayhan, paylaşalım.

umudunu da yanında taşır. Çünkü ben dürüstlüğün affedilmediği bir dünyadan geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir kalp taşıdığım yıllarım oldu. Yüzüme bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzün saklıydı kalbimde. Bir gülüşle örtüyordum.

Şöyle güzel bir eserdi. Eski ama eskimeyen eserlerden bir tanesi. Hüseyin Altın, Niye Doğdum gelsin radyolarınıza. Evet, Radyo Moda Instagram'dan, yine Radyo Moda Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Aynı şekilde Radyo Moda WhatsApp kanalımız var. WhatsApp'tan da yine Radyo Moda kanalı üzerinden bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yayınla alakalı ilgili bilgilendirmelerimizi zaman zaman yine sosyal mecralardan, buralardan yapıyoruz arkadaşlar. Gelsin bakalım Hüseyin Altın. Hemen akabinde geçeceğiz bağlantılara.

0: Şimdi tatil dönüşleri başladı. Buna bağlı olarak da yine trafikte sesimize ulaşan birçok dinleyenimiz var. Selamlar diyelim. İşte o iple çektiğimiz Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı tatili ne yazık ki bugün bitiyor değil mi? Yarın birçok kurum ve kuruluşta işbaşı pazartesi. Ramazan bayramını ve Ramazan tatilini yedik. Kurbanı da yedik. Rabbim seneye inşallah nasip etsin diyelim. Tekrardan bütün dinleyenlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Rabbim tekrarına eriştirsin bizleri. Peki devam edelim bakalım. Canlı bağlantılar gelmeye başlasın arkadaşlar. Şöyle bakalım diğer bir bağlantımıza bir merhaba diyelim. Bakalım hattımızın ucunda kim olacak? Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi? Evet hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
1: Murat Bey nasılsın? Adana Ceylan'dan arıyorum ben.
0: Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Vallahi geçmiş olsun özellikle.
0: Sağ olun, sağ olun. Bir 5 hafta yayın alamadık, çıkamadık. Geçen hafta ve bu hafta yayındayız. Çok sağ olun. Telefonumuz çekmiyor bu arada tam. Çeken bir nokta var ise lütfen.
1: Şimdi geliyor mu ses?
0: Daha iyi, biraz daha iyi.
1: İslam Caner Köklüoğlu'nu da atmakta kapalı tetikinde.
0: Evet.
1: Ona biraz seslenmek istiyorum buradan.
0: Tabii aktarın duyguları, paylaşın.
1: Evet. Oğlum Caner'im nasılsın, iyi misin? Kurban olsun baban sana oğlum. Oğlum vallahi iple çekiyorum. Geceleri uyumuyorum. Sabahı sabah ediyorum oğlum. Günlerini sayıyorum vallahi. Kurban olayım oğlum. Çok özledim seni be. Yemin ediyorum oğlum çok özledim seni. Bildiğin gibi değerli oğlum. Özlem mi beni yaktı kavurdu kuzum ya. İnşallah oğlum bir an önce kavuşuruz senden. Bir an önce oğlum. Allah'tan tek dileğim oğlum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oradaki Abdullah Latif abinin ellerinden öperim oğlum. Musa'nın da gözlerinden öperim. Koğuş arkadaşlarına da tek tek selam söyle oğlum. Kuzum benim canını sıkma oğlum. Sen benim gözümde günahsız bir insansın. Bunu ben Allah katında biliyorum oğlum. Senin günahın olmadığını. Her zaman da arkandayım oğlum senin ölene kadar. Ha, ben öldükten sonra bilmiyorum. Ölene kadar arkandayım bizim senin. Hiçbir şeye canını sıkma oğlum. Elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım her zaman senin için oğlum ben. Beni biliyorsun oğlum işte nasıl bir ahlaklı olduğumu kuzum benim. Seni çok özledim canerim kendine iyi bak oğlum. Hiçbir şeye kafanı takma oğlum. Bizler burada çok iyiyiz. Burada İsmet amcan da burada. Onun da selamı var oğlum sana. İsmet Altıgöz oğlum. Oğlum hiç canlısına seni seviyorum oğlum. İnşallah yarın güzel bir havadisli haberlerin gelir oğlum. Avukatımızdan, benden veya avukattan. Hadi oğlum senin gözlerinden öperim kuzum benim kendine iyi bak. Tatlı rüyalar göresin kuzum benim. Kalbin her zaman ferah tut oğlum benim. Oldu Murat Bey çok teşekkür ederim Murat Bey.
0: Peki bizler teşekkür ederiz. Geceniz
1: Murat
0: güzel olsun.
1: Murat Bey geçmiş bayramınız da mübarek olsun.
0: Çok sağ olun sizlerin de. Hayırlı akşamlar oldu tekrardan.
1: Oldu Murat Bey'im hadi iyi akşamlar.
0: Eyvallah. Hadi. Devam edelim bakalım. Var mı bağlantı arkadaşlar? Şimdi anonstayken peş peşe arayın ki hızlı bir şekilde bağlantıları gerçekleştirmiş olalım arkadaşlar. Her zaman sıklıkla belirttiğim gibi şarkı aralarında, reklam aralarında maalesef arıyorsunuz ama ben de biliyorum, tahmin ediyorum dinlemeden arıyorsunuz. Yayını dinleyerek arayın ki daha sağlıklı sonuçlar alalım arkadaşlar. O yüzden dolayı beni anonsta yakalayın. Hızlı bir şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirmiş olalım. Şöyle Veysel Ulaç. Hemen akabinde minik bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra burada olacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Kısa, küçük, minik bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Mazlum Çimen'le devam edelim. Bakalım ölmedi mi anne diyeceğiz. 22.35 yaptık saatlerimizi. Şarkımızın hemen akabinde canlı bağlantıları almaya devam edeceğiz. Kader mahkumlarımızın yakınları ve açıkta bulunan kadar mahkumlarımız. Az sonra bağlantıları almaya devam edeceğiz.

0: anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam hani, 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne.
2: Ölmedim anne. Sevgili Mazlum Çimen, güzel bir eserdir. Hatta iki güzel eser göndermiş olduk. Veysel Ulaç, sonrasında Mazlum Çimen radyolarınıza gelmiş oldu. 22.40 yaptık mı saatleri? Yaptık. Peki, dönelim şöyle, bağlantıları var ise bağlantı alacağız. Yok ise şarkılarla devam edeceğiz elbette ki. Yavaş yavaş son saate doğru ilerliyoruz. İnşallah pazarı pazartesiye bağlayarak bu haftayı da başlatmış olacağız. Yeni hafta herkese bereketli, huzurlu bir hafta olmasını diliyorum şimdiden. Şöyle hattımızı yeniledik. Var mı bağlantı? Var ise bağlantı alalım arkadaşlar. 0555 110 25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555 110 25'ten normal aramalar istiyorum. Normal aramalar doğrultusunda alacağız bağlantıları. Bir bakalım şöyle hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
3: Hoş bulduk abi. Ben Cihaz'ın Ajan'dan arıyorum da Bahsa'da yatak kuzenim için.
2: Tamam. Aktar buradan. Paylaş duyguları.
3: Musa abi ne abi, ne işindir inşallah. Biziyiz, bizi düşünme. Bu bayramda yanımızda olamadın ama diğer bayramlarda, diğer günlerde illaki yanımızda olacaksın. Mahkemeye de az kaldı. Umarım çıkacaksın. Sen kendine bak. Biziyiz. Kendini düşün. Allah'a emanet ol.
2: Peki, hayırlı akşamlarınız olsun. Adana'ya selamlar. Şöyle yenileyerek devam edelim hattımızı. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
4: İyi akşamlar.
2: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
4: Sağ olun. Samsun Bafra'dan arıyorum. Oğuzhan Öksüz ismim. Bafra kapalı tipi cezaevinde yatmakta olan Emre Öksüz abime sesleniyorum. Emre abi seni çok seviyoruz. İyisindir inşallah. Mahkemede son 20 gün kaldı. İnşallah çıkacaksın, kurtulacaksın. Seni seviyoruz, hep arkandayız. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
2: Peki, geceniz güzel olsun. Allah kurtarsın, Allah kavuştursun.
4: Amin.
2: Evet, bakalım şöyle. Belirttiğimiz gibi pazarı pazartesiye bağlayarak 24 itibariyle huzurlarınızdan ayrılmış olacağız. 24'e kadar canlı bağlantılar alıyoruz elbette ki. Gerek açıkta bulunan kadar mahkumlarımız, gerekse yakınları 24'e kadar katılım sağlayacaklar. Yine birbirinden özel ve güzel eserler de gelecek tabii ki. Özellikle sıklıkla belirtiyorum. Anonstayken arayın ki hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar bağlantıya. Şöyle gelsin bakalım Metin Işık'tan da güzel bir eser. İnsan gelmez mi? Bir paylaşalım.

0: 102.5 Radyo Moda'da sayılı gün devam ediyor. İki güzel eser daha yine siz dinleyenlerimiz için gelmiş oldu. Son olarak Uygar Doğanay, Derdime Dermanım dedik ve saatleri 22.50 yaptık. Şöyle hattımızı tekrardan bir yenileyelim. 0555-110-25'ten canlı bağlantılar almaya devam ediyoruz bizler. Sayılı gün devam ediyor. 24'e kadar da inşallah devam ettirmiş olacağız. Yaklaşık bir 10 dakika sonra ikinci saati de geride bırakacağız bizler dostlar. Var ise şöyle bağlantıya geçelim. Canlı bağlantıya şöyle hattımıza bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bizi?
1: Hoş bulduk. Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Selamlar Adana'ya. Kimimiz var? Kime sesleniyoruz?
1: Oğlum Musahar var. Oğlum inşallah iyisindir. Bizler çok şükür iyiyiz. Oğlum az daha sabretmemiz gerekiyor oğlum. Bugünleri de atlatacağız bebeğim. Babanı bugün attırdım paranı oğlum. Başka bir şey yok oğlum. Allah'a emanet ol. Caner inşallah oğlum sen de iyisindir. Sen de Allah'a emanet ol oğlum. Sıradaki şarkılar oğlum ve Caner ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Hayırlı akşamlar kızıma veriyorum.
2: Alo.
0: Evet hoş geldiniz siz de.
2: Hoş bulduk.
0: Aktar buradan Duygular abiye.
2: Tamam. Canım abim nasılsın? Seni çok seviyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Ben iyiyim. Beni merak etmene gerek yok. İnşallah şimdi ben de mektup yazacağım sana. İnşallah 12. yaşıma beraber gireceğiz canım abim. Caner abi sen nasılsın? Umarım sen de iyisindir. Seni de çok özledik. Sen de umarım iyisindir Caner abi. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bu kadar abi.
0: Peki senin de geçmiş bayramın kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlı akşamlar tekrardan.
2: Hayırlı akşamlar görüşürüz.
0: Evet bakalım şöyle devam edelim. Canlı bağlantılar gelmeye devam ediyor. Yine son saatte de ağırlığımız canlı bağlantılar olacak. Bir yandan da ağırlığımız eserler olacak, yorumlar olacak. Geceye giden, hafta sonuna giden en özel, en güzel eserleri inşallah sizler için paylaşıyor olacağız bizler. 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları dostlar. 0555-110-25 canlı bağlantıya katılmak isteyen dinleyenlerimiz arayabilirler. İstek almayacağız, mesaj almayacağız ancak canlı bağlantı alacağız. Bir diğer yandan da en özel, en güzel eserler, sıradaki eserleri sizlere armağan ediyor olacağız. Onlardan bir tanesi de şöyle Özgür Alter gelsin bakalım.

0: Dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Geri Özgür Alter, güzel bir eserdir paylaşmış olduk. Şöyle hattımıza dönelim, bir hattımıza bir merhaba diyelim bakalım. Hoş geldiniz.
1: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Adana Diyen'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz. Kimimiz var?
1: Yeğenim Musar vardı.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları, paylaşın.
1: İyi akşamlar yeğenim Musa, nasılsın, iyisindir inşallah. Geçmiş bayram da mübarek olsun. Bizler düşünme, bizler iyi. Aynı bildiğin gibi her geçişine gidip geliyor. Sen kendine iyi bak. İnşallah bayram sonu en kısa zamanda çıkıp yanımıza gelirsin, dönersin inşallah. Allah'ın izniyle. Kafanı takma, az kaldı. Arkadaşlarına çok çok selam söyle, Allah'a emanet ol. Az kaldı Allah'ın izniyle. Bayram sonu en kısa zamanda yanımıza dönersin inşallah. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Arkadaşlarına çok çok selam söyle.
0: Peki, hayırlı geceleriniz olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun tekrardan.
1: Sağ ol senin de abi. İyi akşamlar.
0: Eyvallah. Hayırlı akşamlarınız olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: 12'ye kadar sürüyorum abi.
0: 12'ye kadar buradayız. 12'ye kadar. Evet.
1: Tamam. İşimiz hafif.
0: Çok sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
1: İyi akşamlar.
0: 23.30'a kadar bağlantı alacağız. 23.30 itibariyle bağlantıları durduracağız. 24'e kadar da birkaç eser paylaşarak 24 itibariyle huzurlarınızdan, radyolarınızdan ayrılmış olacağız dostlar. İnşallah bu gece hep beraber Mayıs ayını da uğurlayacağız. Haziran'a merhaba diyeceğiz. Şöyle hattımızı yeniledik. Var ise bağlantı, yok ise İbrahim Tatlıses'ten yine güzel bir eser, güzel bir yorum göndereceğim. Akabinde kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra geçiyoruz 3. bölümümüze. 3. bölümümüzde de, 3. saatimizde de canlı bağlantılar devam ediyor olacak. Şöyle hattımıza bir bakalım tekrardan. Hoş geldiniz.
2: Merhaba Murat Bey, hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
2: Hoş bulduk. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum.
0: Çok
2: Musa
0: sağ olun. Tamam. Aktarın buradan duyguları, paylaşın.
2: Oğlum Musa nasılsın? İyisindir inşallah. Biz de çok iyiyiz oğlum. Bizi hiç merak etme. Bu bayram da sensiz geçti. İnşallah bayram sonu güzel haberlerinle eve geleceksin Allah'ın izniyle. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. Caner Kök arkadaşına kucak dolusu sevgiler. Allah'a emanet ol. Her şey güzel olacak oğlum. Kara gözlerinden öperim. Ablasına veriyorum Murat Bey. Pardon, kardeşine.
0: Peki, kardeş gelsin bakalım. Onun da sesini duyurmaya çalışalım. Evet, bekliyoruz. Evet, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Aktar buradan duygularını, paylaş.
3: Canım abi nasılsın? Seni çok özledim. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Bu sefer ben de mektup yazacağım. Sen yazmayınca ben de yazdım ama yani artık yazmak istiyorum. Umarım doğum günümle beraber gireceğiz. 12 yaşıma gireceğim de. Caner Erken nasıl? Seni de çok özledik. Seni de çok özledik. Seni de çok seviyoruz. Görüşürüz abi.
0: Peki, geceniz güzel olsun tekrardan. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Şöyle gelsin bakalım Müslüm Gürses, Sebepsiz Ayrılık. Akabinde reklamlar, reklamlardan sonra 3. bölümümüzde, 3. ve son saatimizde huzurlarınızda olacağız canlı bağlantılar nezdinde. Gelsin bakalım Müslüm Gürses.

0: şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Olmazsa hayal neye yarar, düş neye yarar? Sevilmekten yana hiç şansın yoksa talih neye yarar, şans neye yarar? Sevilmekten yana kısmetin yoksa talih neye yarar, şans neye yarar? İçine sığmayan efkarın varsa eyvah neye yarar? Ah ne yarar, neye yarar? Peki devam edelim. 102.5 Radyo Moda'da Sayılı Gün devam ediyor. Sebepsiz ayrılık reklamlar öncesinde geldi. Reklamlar sonrasında ise İbrahim Tatlıses. Neye yarar dedik ve geçtik. 23.10 yaptık saatlerimizi. Orta Karadeniz'in en moda radyosunda 102.5 Radyo Moda'da Sayılı Gün belirttiğimiz gibi devam ediyor. Şöyle hattımızı tekrardan aktif hale getirdik. Var ise bağlantı. 3. saatimizin ilk bağlantısı, bakalım kim olacak? Var ise bağlantı alacağız. Yok ise birbirinden özel ve güzel eserleri sizler için sıralamaya devam edeceğiz. 24 itibariyle de güzel bir liste bırakacağız buraya. Huzurlarınızdan ayrılacağız ne yazık ki. Evet, 0555-110-25'ten alıyoruz bağlantıları. 0555-110-25 aktif hale getirdik. Tekrardan yollarda sesimize ulaşan dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileklerimiz, temellerimizi iletelim. Birçok dinleyicimiz artık bayram bitti, tatil bitti. Ufaktan memleketi terk ediyorlar. Değil mi? Evet, bayağı bir yoğunluk vardı. Bafra'mızda bayram boyunca trafik belli ediyor zaten o yoğunluğu. Ama şu an baktığımda o yoğunluktan bir eser kalmadı. Yarın itibariyle de, pazartesi itibariyle de birçok dinleyenimiz işbaşı yapacak. Artık bir dahaki bayrama kadar, değil mi? Tatil var mı? Yok. Çok da fazla böyle tatil yok sanırım. Peki. Var mı bağlantı arkadaşlar? Bağlantı istiyorum. Hattı şöyle yeniledik. Hattımız aktif durumda. Var ise bağlantılarla devam ediyoruz. Yok ise şarkılarla devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Azar abi bir beklesin ya. Vallahi şöyle Etkin'den güzel bir eser göndereyim ben sizlere. Etkin hayranları, damarcılar. Açın, açın, açın. Verin sesi.

0: 10 saatimizde biraz daha böyle müzik ziyafeti vereceğiz dostlar. Onlardan bir tanesi de son saatimizin eşsiz eserlerinden bir tanesi de sevgili Etkin oldu. Sensizim dedik. Şimdi onca güzel şarkının arasında bir tane Cengiz Kurtoğlu paylaşmasak olmaz. Ama öncesinde bir bağlantıya gideceğim. Bağlantı sonrasında Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir eser göndermiş olacağım. Cengizciler, bir bekleteceğim sizleri. Bağlantılarımız var. Onlara bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Bafra'dan Burak.
0: Bafra'dan Burak. Kimimiz evet. Var Burak Bey?
1: Cezayir'deki kardeşim Zafer'e.
0: Radyomuzu kapatırsak daha sağlıklı olur.
1: Tamam, ben, kapattım.
0: Beni radyodan duyamazsınız. Geç duyarsınız. Anladım. Çünkü. Evet.
1: Özür dilerim.
0: Aktarım buradan bilgileri.
1: Cezayir'deki kardeşim Zafer'e istek söyledik, parçayı göndereceğim de.
0: Tamam, güzel bir Cengiz Kurtoğlu var. Az sonra paylaşacağız.
1: Olabilir. Annesi, babası, ablası, kardeşi ve abisi. Abisinden kardeşimiz Zafer'e.
0: Peki. Selamlarımız olsun bizlerden de.
1: Çok çok selamlarımız. Tüm koğuştaki arkadaşlara da selamlarımız olsun. Allah'a emanet olsunlar.
0: Peki. Hayırlı geceleriniz olsun.
1: Hayırlı geceler. Çok sağ olun.
0: Evet, şöyle yenileyelim bakalım tekrardan attığımızı. Var ise bağlantı. Yok ise dediğim gibi Cengiz Kurtoğlu'ndan özel ve güzel eser gelecek. Sıklıkla belirttiğim gibi beni anonsta yakalıyorsunuz. Direkt olarak yayına alıyorum sizleri. Şarkı arasında, reklam arasında arıyorsunuz ama maalesef açamıyoruz, bakamıyoruz, yayını alamıyoruz arkadaşlar. Buna bağlı olarak da özellikle uyarıyorum ki ben anonstayken direkt arayın, direkt olarak yayını alalım sizleri. Bir bakalım şöyle hattımıza. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor?
2: Kolay gelsin, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Adana Cihan'ın arıyorum, Musa Arif'im.
0: Tamam, aktarın buradan duyguları paylaşan.
2: İyi akşamlar kuzen. İyisindir inşallah. Çok az kaldı. Allah'a sabret. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin müminler.
0: Çok sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun.
2: Kolay gelsin.
0: Şöyle bakalım, Cengiz Kurtoğlu dedik. Valla Cengiz Kurtoğlu'nda birçok sevilen eserleri, yorumları var ki bazen böyle bir Cengizci olarak seçmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir eser gelecek. Akabinde ise Arif Susam olmazsa olmaz, Ümit Besen olmazsa olmaz. Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Ümit Besen sıralamasında elbette ki yapacağız. Reklam var mı? Reklam vallahi yok gördüğüm kadarıyla. 07'ye kadar, sabaha kadar reklam gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden dolayı 24'e kadar reklamsız gideceğiz sanırım. Peki bir bakalım, bir bağlantı daha gelsin. Hoş geldiniz. Nereden, kim arıyor bizi?
3: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz.
3: Ben Adana Ceyhan'dan arıyorum da.
0: Tamam, aktarın buradan duygularınızı.
3: Geçmiş bayramınız kutlu olsun Murat abi.
0: Çok sağ olun, sizlerin de. Hayırlara vesile olsun.
3: Ben İstanbul'dan köşe bağlamak istiyorum da.
0: Tamam, aktar buradan.
3: Abi geçmiş bayramın kutlu olsun. Ellerinden öperim büyükler. İnşallah pazartesi günü avukat iyi şeyler söyler, inşallah çıkarsın. İyi akşamlar. Musa abiye de selam. Annemin de selamlar. Peki. Seni çok seviyoruz. Görüşürüz, iyi akşamlar.
0: Peki, bizlerden de selam olsun. Hayırlı akşamlar, gecen güzel olsun.
3: Görüşürüz.
0: Şöyle bakalım. Yavaş yavaş son bağlantıları alıyorum. Bir 8-9 dakikamız var. 8-9 dakika sonra hattı kapatacağız. 23.30 itibariyle hattı kapatacağız. 24'e kadar buradayız elbette ki. 24'e kadar birbirinden özel güzel eserleri sizler için paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Haberiniz, bilginiz ola. Sonra demeyin hat niye erken kapandı. Evet, hoş geldiniz.
4: Alo, iyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun. Nereden, kim arıyor bizi?
4: Kocaeli İzmit'ten arıyorum ben. Bayramınız mübarek olsun.
0: Çok sağ olun. Kocaeli İzmit'e selamlar. Kimimiz var?
4: Benim adım Uğurdan abi. Samsun Bahçı'da yatan abim. Kardeşlerim, selam vermek istiyorum.
0: Tabii, aktar buradan, paylaş. Telefona biraz yakın kalalım. Telefon kulaklıktaysa o kulaklığı çıkartalım.
4: Yok.
0: Değil mi? Tamam.
4: Duyuyor musun? Evet. A20 koğuşunda yatan Ömer Bostuk abim. Bayramın mübarek olsun. Çok selamlar söylüyorum. Teyzet Gündoğdu'yuma çok selamlar söylüyorum. Yılmaz Halo'ya çok selamlar söylüyorum. Açık Tezahmur'dan bulunan Emre Küçük kardeşime çok selamlar söylüyorum. Bütün kadar mahkemenin bayramı mübarek olsun. Sezamın ailede hoşçakalın da süreçti. Sıradaki parçayı onlara armağan ettim.
0: Peki, güzel bir eser göndereceğim. Hayırlı akşamlar tekrardan.
4: Aynen. Şimdi de bayramı mübarek
0: olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Nice bayramlara.
4: İnşallah. İnşallah. İyi akşamlar.
0: Evet, şöyle bakalım.
4: Bir de pardon. Alo.
0: Evet, sizdeyiz.
4: Bir de Emre Tüfekçi kardeşime çok çok selamlar. Bayram mübarek olsun.
0: Tamam, Emre Tüfekçi dinliyorsa bizlerden de selamlar diyelim.
4: Aynen, doğurdu. Ondan çok selamlar. Almanya burası online akşamlar.
0: Peki, hayırlı akşamlar, selamlar. Telefonda da biraz problem var sanki. Bazı sesler bilmiyorum. Yayında nasıl alıyorsunuz ama ben stüdyoda çok sağlıklı alamıyorum arkadaşlar. Yayında daha iyidir. En azından buradan yayına bilgisayarlar sesleri işleyerek gönderdiği için yayında inşallah iyidir sesler. 0555 110 25, buradan alıyoruz bağlantıları. Yeni dinleyenlerimiz var ise, aramıza yeni katılan dinleyenlerimiz var ise, onlar da 102.5 Radyo Moda'ya Sayılı Gün programına hoş geldiler. 0555 110 25, buradan katılım sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu numaranın dışında hiçbir noktadan canlı bağlantı almıyoruz. Şimdi WhatsApp'tan arayan da var, reklam hatlarını arayan arkadaşlar da var. O yüzden sıklıkla belirtiyorum ki lütfen yayında verdiğimiz, telaffuz ettiğimiz numaraya yönlenin, buradan katılım sağlayın. Peki, fantezi müziğimizin tatsız kralı Cengiz Kurtoğlu, şöyle bir verelim.

Efendim şöyle Cengiz Kutalı'nın akabinde Arsusam gelsin. Ölümsüm sevdim. Hemen akabinde ise Ümit Besen'den de güzel bir eser göndermiş olacağım. Şarkı bitimine bu arada hattı kapatacağız arkadaşlar. Bilginiz ola. Şarkı bitimine hattı kapatacağım. Gelsin bakalım Arif Susam.

0: Cengizciler, Cengizciler, alkışlar nezdinde bu şarkı size. Şimdi var ise birkaç bağlantı, hemen sonrasında ise canlı bağlantıları yavaş yavaş sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şöyle hattımıza bir dönüş yapalım bakalım. Dediğim gibi birkaç bağlantı alarak yavaş yavaş canlı bağlantıları sonlandırmış olacağız bizler. Evet, hoş geldiniz. Nereden kim arıyor bize?
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, hoş geldiniz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
1: Sizin de bayramınız mübarek olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben Bafra Açık'tan Cüneyt Akkaya.
0: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Bafra kapalı cezaevinde bulunan babam Davut Akkaya. Kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Onun da geçmiş bayramı mübarek olsun. Gecesi hayırlı uğurlu olsun. Baba, telefon görüşü yazdım. İnşallah görüşmek üzere. Seni öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Tüm yanındaki arkadaş, büyüklere, abilere, kardeşlere selam olsun. Ayrıca İlkay Yalçın amcaoğlum. Ona da çok selam olsun. Onun da geçmiş bayramı mübarek olsun. Değerli kayıncam Arıza Süleyman Özdülger'e de çok selam olsun. Onun yanındaki arkadaşlara da çok selam. Onun da geçmiş bayramı mübarek olsun. Onu öpüyoruz. Buradan tüm herkesin onlara selamı var. Hayırlı akşamları olsun. Murat Yalçın, Buran Deniz, Kadir Dik, Arif Keskin, Özcan Timaş, Abdullah Yaşdal, Serkan Sarıkan, Oğuzhan Bülbül, Yasin Işık, Burak Şahin, Tamer Koparan, Ufuk Bedir, Kenan Arslan, Uğur Deniz, Onur Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Kadir Sarı Usta, Emrah Deniz, Tuncay Deniz, Burhan Deniz, Emrah Akkaya, Uğur Akkaya. Bunların hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ayrıyeten burada bulunan Fostik dayımız Fuat Kaplan, Kaan Dilaver, Adem Aküz, Onur Dilaver. Ayrıyeten burada PVC koğuşunda bulunan Ömer Deniz, Emrah Deniz, Güven Yıldız, Yusuf Sezgin, hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar, tanıyanlara selam olsun. Hayırlı geceler diliyoruz. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Dakikası sayıyor mu abi şu an dakika?
0: Valla dakika henüz yok.
1: Dakika yok değil mi? Burada evet. Bekliyoruz. Özlem var.
0: Hemen hızlı bir şekilde yavaş yavaş.
1: Canlı yediğim bize bir iyilik yap. Dakika koyma, burada bekliyor herkes. Bayağıdır da yayın yok.
0: Dakika yoğunlaşana kadar dakika koymayacağız.
1: Burada veriyorum, arkadaşlar var. Hayırlı akşamlar
0: olsun. Hemen hızlı
1: bir
0: şekilde.
1: Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Herkese hayırlı akşamlar.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat kardeşim. Ben Kemal Paşalı Onur Dilaver.
0: Eyvallah. Hoş sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Buradan senin aracılığınla arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum ben de.
0: Tabii aktar.
2: Eş, dost, hısım, hasım, akraba, herkese selam olsun buradan. Sağ olun, var olun. Sıradaki arkadaşım veriyorum.
3: Selamun aleyküm abi. Hayırlı yayınlar. Hayırlı akşamların olsun.
0: Ve aleyküm selam. Aleyküm
3: ben
0: selam.
3: Kaan Dilaver abi. Buradan öncelikle dayımın oğlu Ümit Yılmaz'a çok kucak dolusu sevgiler gönderiyorum abi. B2 koğuşuna komple yatan arkadaşlarımızın geçmiş bayramı mübarek olsun abi. Özgür günlerde görüşmek üzere. Emre Akkaya'yı veriyorum abi. Hayırlı geceler.
0: Eyvallah. Hayırlı geceleriniz olsun.
4: İyi yayınlar. Ya biz kapalıda bulunan öncelikle babam Davut Akkaya. Ona çok çok selam gönderiyorum. Geçmiş bayramını kutluyorum. Ayrıyeten amcaoğlu İlkay Akkaya, Alper Akkaya, kardeşim Uğur Deniz, Onur Deniz, Tuncay Deniz, Hami Deniz, Erkan Deniz, Barış Yalçın, Cihan Akkaya, Sivas Libo, Oğuzhan Erol. Bütün kardeşlerime selam gönderiyorum. Eren Kılıç, Süleyman Özdülgen, Hüseyin Koloğlu, Burak Şahin, Mertcan Karaslan, Ali Örgün, Şahin Şen, Furkan Baş, Ramazan Balcı, Fatih Şen, Çilek Sezgin, Orhun Koca, Fatih Yaman, Uğur Demir, Alperen Kaygusuz, Barış Digel, Alaaddin Sezgin, Caner Karagöz, Ümit Gümüş, Fatih Ela Göz, Necati Topol, Barış Çakır, Okan Tosun, Yusuf Tosun kardeşlerime selam gönderiyorum. Ayrıca burada yanımda açıkta bulunan kardeşim Cüneyt Akkaya başta olmak üzere Savaş Deniz, Enes Katipoğlu, Yunus Deniz, Halil Kaplan, Arif Başkan, Fuat Kaplan, Bekir Yayla, Kaan Dilaver, Yusuf Genç, Mustafa Pak, Ramazan Talih, Cemal Kabadayı, Umut Erdoğan, bütün kardeşlerime burada Adem Akyüz, bütün herkese selam olsun. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum size de. Burada bir arkadaşa daha veriyorum.
5: Alo, merhabalar.
0: Evet, hoş geldiniz. Yayınlar. Çok sağ olun.
5: Murat Bey, kolay gelsin.
0: Çok sağ ol.
5: Bayramımızı kutluyorum.
0: Sağ olun, sizin de.
5: Kapalı'da bulunan dayımın oğulları Selim Kahraman ve Metin Kahraman'a çok selamlar gönderiyorum. B6 Koğuş'ta bulunan Ramazan Demirtaş amcama, Cevdet İkiz'e, Mehmet Aytaş Erkek abime, Oğuzhan Söyleyen'e, Yüksel Ayvalı, Adem Kılıç, Kerem Uçar, Cem Pamuk ve Sanat Karşı kardeşlerime çok selam gönderiyorum. Hepsini öpüyorum. Herkes kendine dikkat etsin. Özgür günlerde konuşmak üzereyle. Sağ olun Murat Bey. Kolay gelsin.
0: Peki, sizler de sağ olun. Geceniz güzel olsun tekrardan.
5: Teşekkürler.
0: Geçmiş bayramınız mübarek olsun.
5: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
6: Selamünaleyküm abi, bayramınız, geçmişleriniz mübarek olsun.
0: Sağ olun, sizlerin de.
6: B15'te yatmakta olan halamın oğlu Murat Kurt abi, ellerini öpüyorum. Bayramın mübarek olsun. İnşallah iyisindir. Beni soracaksın, ben de iyiyim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle abi. Sıradaki arkadaşa veriyorum.
7: Hayırlı akşamlar abi.
0: Hayırlı akşamlarınız abi, olsun.
7: Abi buradan Murat Yalçın abimiz görevli bu. Çalışıyor. Murat abiye çok Ramazan talihin çok selam var. Kendine iyi baksın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat Yalçın, Allah'a emanetsin. Kendine iyi bak. Hayırlı geceler. Yanındaki arkadaşlardan duyan varsa ona çok selamımızı söylesin. Açıktan ona çok selamlar. Hüseyin Kurt, ayrıyetten Rıdvan Öztürk'ün de çok selamı var. Hayırlı geceler abi.
0: Geceniz güzel olsun.
8: Abicim, gecen güzel olsun. Buradan Adnan Karaköse'ye de çok selam söylüyorum. Ben Kandil Haber abi. Hayırlı akşamların olsun abi.
0: Hayırlı
8: benim.
0: Akşamlar tekrardan.
8: Gecen güzel olsun.
0: Hayırlı akşamlar. Allah kurtarsın.
8: Sağ ol abim benim. Allah Eyvallah. Razı olsun. Sağlığına, saatine dikkat et abi.
0: İnşallah abi. Etmeye çalışıyoruz.
8: Radyolarda görüşelim.
0: Eyvallah.
8: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlarınız olsun.
8: Sağ ol, teşekkür ederiz abi.
0: Eyvallah. Bizler teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar tekrardan. Evet, Bafra açıktan aldık bağlantımızı. Hatlar yoğunlaşana kadar dakika koymayacağız. Geçen hafta da çok yoğun değildi. Bu hafta da yoğun değil. Aslında bu hafta yoğun olur diye düşünüyorum. Çünkü bayram sonu, bayramlaşmak adına yoğun olur diye düşündüm ama bu hafta da çok fazla yoğun olmadı. Yoğunlaşana kadar hatlar tekrardan ne yapacağız? Dakika süre koymayacağız. Peki, var mı bağlantı arkadaşlar? Bağlantı var ise bağlantı istiyorum. Şöyle hatta tekrardan bir döneyim. Alkışı vereceğim. Yavaş yavaş kapatacağım bağlantıları. Birkaç özel ve güzel eser göndererek de yavaş yavaş vedaya geçeceğiz. Bağlantı var mı?

Peki verelim alkışı, kapatalım hattı. Katılım sağlayan bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. An ve şu an itibariyle bağlantıları sonlandırıyoruz. Şöyle gönlümden kopan 3-5 eser paylaşacağım. Hemen akabinde ise vedaya geçeceğiz. Ancak sayılı gün devam ediyor. 23.42 yaptık saatleri. Cengiz Kurtalı paylaştık. Arif Susam paylaştık. Ümit Besant paylaşmasak olmaz. Ümit abiden de güzel bir eser gelsin bakalım.

benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrıl.

Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Ümit Besen sıralamasını gerçekleştirmiş olduk. Diğer bir eserimiz ise İbrahim Erkal. Radyolarınıza gelmiş olsun. İbrahim Erkal'ın da gerçekten birbirinden nezih eserleri, yorumları var. Bazen böyle şarkılarının arasında kalıyorum. Acaba onu mu yayınlasam, bunu mu yayınlasam derken Gönül Limanı'nda karar kıldık. Şöyle Gönül Limanı gelsin radyolarınıza dostlar. Çok da fazla bir vakit süreç kalmadı. Az sonra da vedaya geçeceğiz.

Oldu İbrahim Erkal, mekanı cennet olsun. Gönül limanını sizler için göndermiş olduk. Bu vesileyle 23.52 yaptık saatlerimizi. İki özel, iki güzel eserle de ne yazık ki bu gecelikte, bu haftalıkta huzurlarınızdan ve radyolarınızdan ayrılmış oluyoruz. Programımızın başından sonuna kadar ilgili takip eden bütün kitleye, bütün dinleyenlerimize sonsuz teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum. Canlı bağlantılara katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ve şükranları ileterek ne yazık ki huzurlarınızdan ayrılmış olacağım dostlar. Her gününüz güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun. Güzel kalplerinize güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk, sevgi ve huzur dolu olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Gökten sevgi yağmuru yağarken şemsiyesiz kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah kurtarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Her şey susuyor. Şarkılar bu frekansta konuşuyor. Sevdiklerinize bu şarkılarla ulaşıyor. Seni çok ama çok ama çok seviyorum. Özlediklerimize bu şarkılarla sesleniyor. Özledim teninin kokusunu özledim. Unutanlara bu şarkılarla seslenmeye devam.

Derdim benim yollarım, ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem, gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dalı, düşerim yollara.

0: Allah'ım, sen bilirsin.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.